Kavga boynumda sanki sor, bu tavuk kırı kırı. Mabro çoklu barra, vatandan ne? Akabinonde, akabinonde.